kemençeler çalınıyor, bize horon oynasana hep. Nazlı yârim geldim sana, fistanını toplasana, kemençeler çalınıyor.